dibindeyken en alçakta değilsindir bazen. Tıpkı bir dağın zirvesindeyken en yüksekte olmadığın gibi her zaman. Her kara kışın sonunda bir yaz, her kara gecenin sonunda bir şafak vardır mutlaka. Üzme kendini, kahretme. Yaşanan kederleri biraz hayra yor bence. Biraz hayra yor bence.

0: Vay gülüm vay. Derde mi yanarsın, sevdaya mı? Ne yanarım bilir misin güzel kız? Hani beni görüp de o suratına sıçın var ya. Hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim. Sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezler. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne bir heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk var ya, bendeki bu aşk, bu can bu ben.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

0: acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
8: İyisini ister, iyi finans.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

zaman Sibel Tüz'ün Nefes Kesen Aşklar albümünden, albümün çıkış ve bir o kadar da eğlenceli şarkısı Kaçın Kurası ile başladık. Bir Sezen Aksu şarkısı ve Sinan Erkoç'ta tempomuzu hiç düşürmüyoruz.

sonlarında hayatımıza girmiş ve bence Türk popüler müziğindeki en iyi vokalistlerden bir tanesi Yonca Lodi. İnadım İnat keyifli şarkısı sonrasında Yeşim Salkım'la devam ediyoruz. 1994 yılındayız. Albüm Hiç Keyfim Yok.

Mı müzikal kalitesinden hiç ödün vermeden yoluna devam ediyor. İlk albümünü 93'te çıkarmıştı ve Tek Yürekçim sonrasında İzel'le devam ediyoruz. El ele bizimle.

0: kapat.
1: Abiciğim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

günü yanımda kaldan bugünü hareketli bir şarkı seçtim sizlere, Vermem Seni. Birçok kişi bu şarkıyı Oğuzhan Koç'tan dinlemiş olabilir ilk olarak. Biz de 90'larda çocuk olanlar ilk Harun Kolçak'tan dinlemiştik. Emel Müftüoğlu ile devam ediyoruz. Affet arkadaş.

Ercan Saatçi'nin Hasret şarkısı. Neden bilmem, birçok şarkısı var şarkıcının ama en sevdiğim yorumlarından bir tanesi. Ve bugün kapanış şarkımız Doğuş'tan, 97 yılından bir şarkı. Doğuş'un diğer şarkılarına baktığımızda bu şarkının gerçekten altyapısının çok farklı olduğunu görüyoruz. Hatta acaba bu bir Doğuş şarkısı mı diye tereddüte düştüğüm de oluyor her dinleyişimde. Uyan programın kapanış şarkısı.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarında Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Sayın Vedat Gündoğan ve başkanlığındaki heyet, yayıncılık sektörünün geleceğini değerlendirmek üzere RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti. Görüşmede radyo ve televizyon kuruluşlarının içerik üretim süreçlerini dijitalleştirecek yeni nesil içerik ve otomasyon platformu tanıtıldı. Toplantıda ayrıca yayıncılıkta milli dijital altyapının güçlendirilmesi ve RATEM ile RTÜK arasındaki işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı sonrası yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit anında güçlü yanıt alacaktır dedi. Da görüş birliğine varıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı sonrası yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sanal medya hesabından yaptığı

0: ve Teridarnel Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bugün 2 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Toroslar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda televizyonun içine gizlenmiş vaziyette toplam 90 kilo ağırlığında sentetik narkotik içerikli hap ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de yakalanarak tutuklandı. Artan sıcaklıklarla birlikte olası orman yangınlarının önüne geçmek için Mersin Valiliği tarafından il genelinde ormanlık alanlarda ve orman çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve yangına neden olabilecek benzeri araç ve gereçlerin kullanmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırması sonuçlarına göre listeye 22 firmayla giren Mersin, ihracattaki istikrarını ve üretim gücünü ortaya koydu. Firmaların tamamı kendi sektörlerinde ilk 100 içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Ayrıca 7 Mersinli firma bir önceki yıla göre sıralamasını yükselterek dikkat çekici bir performans sergiledi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersinli firmaların 2025 yılında toplam 1 milyar 636 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, kentin tarım, gıda, sanayi, liman ve lojistik altyapısıyla Türkiye ihracatında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları bakanlıkta kabul ederek görüş ve önerilerini dinledi. Bakan, e-tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi. Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis sürücüyü tespit edip 21.629 TL para cezası kesti. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kıl keçi yetiştiriciliği yapılan iller arasında Mersin ilk sırada yer alıyor. Yörüklerde Toros Dağları'nın eteklerine bahar gelmesiyle Konya, Karaman, Antalya ve Mersin arasındaki yaylalara göç etti. Rosatom, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Temmuz ayındaki kritik test sonrasında ilk reaktörün sonbaharda devreye alınacağını açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sırbistan'da düzenlenen 12 ülke ve 59 spor kulübünün katıldığı 2026 Balkan Şampiyonası'nda Ayşe Orhan Spor Kulübü sporcusu ve kırmızı siyah kuşak sahibi 10 yaşındaki Ceyda Sezen Çetin 30 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı. Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde yağış yok. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
3: Ya çocuk, kutluyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: dedim sen içimde. Güle güle.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.
3: Son 2 3

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Gül Güne Gül'le bugün de başlıyor. Takvimler Temmuz'un ikisini göstermekte. Önümüzde kocaman bir iki saat var. Bu iki saatte size neler anlatacağım, neler. Tabii en güzel şarkıları da dinleyeceksiniz bu arada. O zaman yükseltelim mi radyolarımızın sesini? Hoş geldiniz.

0: seni.
1: Bir karar verdiğimizi sanıyoruz ama çoğu zaman beynimiz bizim yerimize karar veriyor. Seçimlerimiz, hislerimiz, hatta bazen alışkanlıklarımız bile sandığımız kadar özgür olmayabilir. Ama iyi haber şu ki fark ettiğimiz anda kontrol başlıyor. Bugün beynin oyunlarını size bir parça bozduracağım. İlginizi çekebilecek o kadar keyifli konularım var ki. Oldukça tehlikeli konuları konuşacağız. Beynimiz bazen bizi kandırabiliyor. Az önce de söylediğim gibi aldığımız kararlar, hoşlandığımız insanlar, hatta mutlu olup olmamamız bile. Öyle çok da bizim kontrolümüzde değil yani her şey. Hiç fark ettiniz mi? Çok istediğiniz bir şeyi elde ettiğinizde ne hissediyorsunuz? Bazı insanlar böyle daha ilk gördüğünüzde size iyi biri gibi geliyor mu? Ya da yarım kalan şeyler neden acaba aklımızdan çıkmıyor? Veya burç yorumları neden herkese uyuyor? Hani bugün okuduğunuzda, belki dinlediğinizde çok da siz gibi gelmiş miydi? Mesela çok seçenek, özgürlük mü, stres mi dersiniz? Bu uygulamalarda ne izleyeceğinize karar veremediğiniz anlar mutlaka oluyordur. Biliyorum çok zararlı ama diye başlayan cümleler, kendinize en çok söylediğiniz bahane ne? Emek verdiğiniz şey neden daha değerli geliyor mesela? En çok emek verdiğiniz şey ne mesela ve neden acaba hayatınızda? Hepsini konuşacağız, hiç merak etmeyin. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Gözüm.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
11: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

size bugün çok farklı kavramlar anlatacağım. Hedonik adaptasyon. Dün birazcık böyle bahsetmeye çalışmıştım ama zamanımız öyle çok da yetmedi. Konumuz bağımlılıklardı biliyorsunuz. Biraz daha derinlemesini anlatmak istedim bugün. İnsanların iyi ya da kötü olaylara zamanla alışması anlamına geliyor. Ve duygusal olarak eski seviyeye dönmesi aslında. Mesela yeni bir telefon alıyorsunuz. İlk bir hafta hayatınız değişiyor. Bir ay sonra diyorsunuz telefon işte. 6 ay geçiyor. Yeni model çıkınca mutsuzluk. O çok sevdiğimiz bir marka var ya hani her Eylül'de bekliyoruz onun gibi düşünebilirsiniz. Piyango kazananlar bile birkaç ay sonra eski mutluluk seviyelerine geri dönüyorlar yapılan araştırmalarca. İşte sürekli daha fazla istememizin sebebi bu. Kaybetme korkusunu da anlatayım size. Kaybetmenin verdiği acı kazanmanın verdiği hazdan biraz daha güçlü. Mesela 100 TL kazanmak güzeldir ya. 100 TL kaybetmek sinir krizidir. Gerçek hayatta işte bu yüzden insanlar kötü ilişkilerinden bile çıkmakta zorlanıyorlar. Çünkü kaybetme hissi mantığın önüne geçiyor. Onaylanma yanlılığını da anlatmak istiyorum size şarkıların hemen sonrasında.

Gülgün Ergül'le de bugün enteresan, ilginç kavramlar konuşuyoruz. Onaylama yanlılığı demiştim, hatırlayacak olursanız. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsanların sadece kendi inançlarını destekleyen bilgileri fark etmesi. Mesela birinden hoşlanıyorsunuz, yaptığı her şeyi olumlu olarak yorumluyorsunuz. Sevmediğiniz biri var, aynı şeyi yapsa sinir bozucu bulursunuz. Modern versiyonu şöyle, sosyal medya algoritmaları bunu körüklüyor. Zeigarnik etkisini hiç duymuş muydunuz? Tamamlanmamış işler zihinde daha çok yer kaplıyor. Yarım kalan bir diziyi düşünün, aklınızdan çıkmıyor. O yüzden böyle dizileri en hani pik noktada bırakıyorlar ki insanlar bağlansın o dizilere. Bitirdiğiniz işler hemen unutuluyor. O yüzden işte yarım kalan aşklar zihinden o kadar da kolay çıkmıyor. Spotlight etkisi. Şimdi kısa kısa geçiyorum, bakmayın, ama daha da derinleştireceğim bunları, daha da konuşacağız. Böyle başlık başlık geçerek başlamak istedim. Herkesin sizi izlediğini ve hatalarınızı fark ettiklerini sanmanız. Aslında kimse o kadar da umursamıyor. Mesela saçınız kötü oldu diyelim, herkes fark etti. Gerçekte kimse fark etmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkes fark etti. Ama gerçekte kimse fark etmiyor bile.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgün'ü Gül'le.

0: Onları sevmem, sen de onlardan bit.
1: Çapa etkisi diye bir kavram duymuş muydunuz? Enteresan kavramları anlatıyorum bugün size Gülgün'e Gül'le de. İlk gördüğünüz bilgi sonraki kararlarınızı etkiliyor. Mesela 1000 liralık bir kazak düşünün. %50 indirimle 500 TL'ye düştü. İşte o an size ucuz geliyor. Ama gerçek belki de zaten 500 liraydı. İsteme sahip olma paradoksunu da anlatayım size. Bu resmi adı olmayan ama hedonik adaptasyonla bağlantılı bir fenomen. Bir şeyi isterken daha mutlu oluyorsunuz. Sahip olunca heyecan düşüyor. Mesela tatil planlamak ve tatilin kendisi. Sipariş beklemek örneğin. Ürün geldiğinde hissettiğiniz. Bir kere giydiniz belki de fırlattınız kutuyu kenara. Bu hepimiz oluyor değil mi? Yani aslında mutluluk kalıcı değil. Kaybetmek kazanmaktan daha ağır. Herkes sizi izlemiyor. Yarım kalan şeyler aklı bırakmıyor. Az bilen çok özgüvenli oluyor. Ve ilk gördüğünüz bilgi bazen sizi kandırabiliyor. Biraz da size insanların farkında olmadan manipüle edildiği psikolojik taktikleri anlatmak istiyorum. İşte reklamlar, ilişkiler, sosyal medya şeklinde daha karanlık ve hani wow diyebileceğiniz etkili şeylerden. Hazır mısınız? Şarkıların hemen sonrasında.

0: kırık.
1: Bir insan yakışıklıysa onu otomatik olarak zeki ve iyi biri de diyorsunuz. Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Hadi bakalım, size ilginç fenomenleri anlatıyordum. Halo etkisiyle başlayalım mı? Bir insan yakışıklıysa ona otomatik olarak zeki ve iyi biri de diyoruz. İşte buna halo etkisi deniyor. Yani beynin tek bir özelliği alıp tüm karakteri uydurması. Şimdi bakın karşısından Tarkan size kötü biri gibi geliyor mu, ya da ne bileyim Kıvanç Tatlıtuğ? Hiç o kadar güzel insanlar kötülük yapabilir mi? Ama bilseniz kimler neler neler yapıyor. Şaka bir yana, Barnum etkisini de biraz anlatayım. Burç yorumları neden herkes uyuyor biliyor musunuz? Çünkü genel cümleleri kendinize özel zannediyorsunuz. İşte buna Barnum etkisi deniyor. Şimdi bakın karşısından Tarkan size kötü biri gibi geliyor mu, ya da ne bileyim Kıvanç Tatlıtuğ? Hiç o kadar güzel insanlar kötülük yapabilir mi? Ama bilseniz kimler neler neler yapıyor. Şaka bir yana, Barnum etkisini de biraz anlatayım.

diyoruz ama tam tersi. Çok seçenek, karar verememek ve pişmanlık demek. İşte bunun adı seçim paradoksu. Bilişsel çelişki var mesela, hiç duymuş muydunuz? Bir şeyin yanlış olduğunu bilip yapmaya devam ediyorsanız beyniniz kendini rahatlatmak için yalanlar üretiyor. İşte buna bilişsel çelişki demiş uzmanlar. Dahası da var. Bir sürü psikolojisi var, iki etkisi var, sahiplik etkisi var, gelecek yanılgısı var. Tabii ki konuşmaya devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarında Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Sayın Vedat Gündoğan ve başkanlığındaki heyet, yayıncılık sektörünün geleceğini değerlendirmek üzere RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti. Görüşmede radyo ve televizyon kuruluşlarının içerik üretim süreçlerini dijitalleştirecek yeni nesil

0: içerik ve otomasyon platformu tanıtıldı. Toplantıda ayrıca yayıncılıkta milli dijital altyapının güçlendirilmesi ve RATEM ile RTÜK arasındaki işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı sonrası yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit anında güçlü yanıt alacaktır dedi. Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
14: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
15: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
16: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste, iyi, iyi, iyi.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
20: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
19: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo

Gülgüne Gül'le de bugün size ilginç fenomenlerden bahsediyorum. Sürü psikolojisini anlatacağım demiştim az önce. Kalabalık koşuyorsa sebebini bilmesek de biz de koşuyoruz. Çünkü beyin yanlış olsa herkes yapmazdı diyor bize. İşte bunun adı sürü psikolojisi. IKEA etkisi var mesela. Bunu biraz daha detaylı anlatacağım size ama şimdilik yüzeysel geçmek istiyorum. Kendi kurduğunuz masa size biraz daha değerli geliyor. Çünkü emek veriyorsunuz. Uğraştığınız şey gözünüzde büyüyor. Sahiplik etkisi mesela. Bir şey sizin olunca değeri gözünüzde artı veriyor. Satarken yüksek fiyat istiyorsunuz. Ama alırken o kadar vermezsiniz. İşte bunun adı sahiplik etkisi. Gelecek yanılgısı var. Şunu elde edersem çok mutlu olacağım diyorsunuz mesela. Ama olduğunda o kadar da etkilemiyor. Çünkü beyin gelecekteki duyguları abartıyor. Yakınlık etkisi diye bir şey var. Aynı ortamda sık gördüğünüz insanlara daha çok ısınıyorsunuz. Çünkü beyin tanıdık olanı seviyor. Buna yakınlık etkisi deniyor. İnsan sandığımızdan çok daha az mantıklı ama çok daha tahmin edilebilir bir canlı. Hiç fark ettiniz mi? Hepimizin yaptığı ama fark etmediği bir sürü şey var. Alışveriş, ilişki, sosyal medya. İşte bunların hepsinin geçerli birer açıklaması da var. Devam edeceğiz konuşmaya tabii ki Gülgüne Gül'le de.

Gülgüne Gül'le de bugün size ilginç fenomenlerden bahsediyordum. Halo etkisini anlatmıştım, böyle kısaca geçmiştim. Biraz daha detaylı da anlatacağım diye eklemiştim hatırlayacak olursanız. Hiç fark ettiniz mi? Böyle yakışıklı ya da güzel birini gördüğümüzde o insanın kötü biri olacağını düşünmüyoruz. Mesela iş görüşmesinde dış görünüşü düzgün biri farkında olmadan insanlara biraz daha güvenilir geliyor. İşte buna psikolojide halo etkisi demişler. Beyin tek bir olumlu özelliği alıyor ve tüm karaktere yayıyor. Ama işin ilginç kısmı şu, bu tamamen yanıltıcı olabilir. Takım elbise giyen biri belki de dünyanın en karaktersiz insanı olabilir. Ya da böyle çok güzel görünen bir hanımefendi belki de o kadar da güzel değildir içte. Çünkü biri sadece iyi görünüyor diye iyi biri olmak zorunda değil. Yani aslında çoğu zaman insanları tanımıyoruz. Sadece beynimizin onlara yazdığı hikayeyi tanıyoruz. Hedonik adaptasyon demiştim mesela. Hayatımızda çok istediğimiz bir şeyi elde ettiğimizde o mutluluk çok uzun sürmüyor. Yeni bir telefon alıyoruz. İşte ilk günler elimizden düşmüyor. Ay çok seviyoruz. Düşürdüğümüzde böyle içimiz eriyor, yanıyor. Sürekli kurcalıyoruz, bakıyoruz, seviyoruz. Ama birkaç hafta sonra o telefon artık sadece bir telefon oluyor. Aynı şey işte ayakkabı için de geçerli, kazak için de geçerli, mont için de geçerli. Ne bileyim evimizdeki bir koltuk için de geçerli. Her şeyi bunun yerine koyabilirsiniz. İşte buna psikolojide hedonik adaptasyon adı veriliyor. Yani insanın iyi ya da kötü fark etmeksizin yaşadığı her şeye alışması. Hatta yapılan araştırmalarda az önce de söylemiştim size. Büyük ikramiye kazanan insanların bile birkaç ay sonra eski mutluluk seviyelerine geri döndüğü görülmüş. Yani aslında mesele sahip olduklarımız değil de beynimizin onlara ne kadar sürede alıştığı. İşte o yüzden belki de mutluluğun sırrı daha fazlasını kovalamak değil, elimizdekine alışmadan fark edebilmek.

Gül Güne Gül'le de bugün size ilginç fenomenlerden bahsediyorum. Kaybetme korkusunda konuşalım. Şöyle düşünün, size işte 1.000 lira versem çok sevinirsiniz. Ama cebinizden 1.000 lira çıksa aynı şekilde mi hissedersiniz? Tabii ki hayır. Çünkü kaybetmenin verdiği acı kazanmanın verdiği mutluluktan çok daha güçlü. Buna kaybetme korkusu adı verilmiş. İşte bu yüzden insanlar bazen hani kötü bir ilişki yaşasa bile o yerde kalıyorlar. Çünkü gitmek kaybetmek gibi geliyor. Ya da gereksiz şeyleri satmak istemiyoruz. Çünkü bizim olmuş onlar. Gereksizse gereksiz, bizim gereksizimiz gibi düşünüyoruz. Yani aslında biz mantıklı kararlar verdiğimizi zannediyoruz ama çoğu zaman kaybetmekten kaçıyoruz. Bunun psikolojik bir etkisi var. Zeigarnik etkisi demiştim mesela. Yarım kalan şeyler aklımızdan çıkmıyor. İşte bu yarım kalan bir aşk olabilir, yarım kalan bir film olabilir, yarım kalan bir yemek bile olabilir. Mesela bir dizinin ortasında bıraktığınız diziyi sürekli aklınıza gelir. Ama bitirdiğiniz bir diziyi çok daha çabuk unutursunuz. İşte bunun adı Zeigarnik etkisi. Beyin tamamlanmamış şeyleri tamamlanmış olanlardan daha fazla hatırlıyor. Bu yüzden diziler hep en heyecanlı yerde biter söylemiştim. Çünkü beyniniz bunu tamamla diye sizi rahatsız etsin. Bir hafta karnınızın ağrımızı kıvranmanız bu yüzden. Yani aslında bizi bağımlı yapan şey hikaye değil, yarım kalmış olması. Spotlight etkisi demiştim. Hiç dışarı çıktığınızda böyle herkesin size baktığını hissettiniz mi? Mutlaka hissetmişsinizdir. İşte kıyafetinizi beğenmezsiniz. Ay kesin kimse beğenmedi dersiniz. Ya da küçük bir hata yaparsınız. Ay rezil oldum hissi gelir. Ama gerçek şu, kimse o kadar da dikkat etmiyor. Buna spotlight etkisi denir. Yani kendimizi olduğumuzdan çok daha fazla göz önünde sanıyoruz. Çünkü herkes aslında kendi hayatıyla meşgul. Yani rahat olun, sizin düşündüğünüz kadar kimse sizi düşünmüyor. Gözler.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

Hülgüne Gül'le de bugün size ilginç fenomenlerden bahsediyorum. Barnum etkisini de anlatmak isterim. Hiç böyle burç yorumlarını okurken ya da dinlerken, artık sosyal medyadan dinliyoruz, aa bu tam ben dediğiniz oldu mu? Mutlaka olmuştur. Bazen yalnız kalmak istersiniz ama aslında sevilmek istersiniz. Güçlü görünürsünüz ama içinizde hassas bir taraf vardır. Dürüst olun. Bu cümle kime uyuyor? İşte buna Barnum etkisi deniyor. Yani genel, herkese uyabilecek cümleleri kendimize özel zannetmek. 1940'larda bir deney yapılmış bununla ilgili. Bir grup insana aynı kişilik analizi verilmiş ve herkes bu analizi çok doğru bulmuş. Ama küçücük bir detay var. Herkese aynı metin verilmiş. Yani aslında bizi etkileyen şey doğruluk değil. Kendimizi içinde bulma isteğimiz. Sosyal kanıt demiştim. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum size. Hiç fark ettiniz mi? Böyle boş bir restorana çok da girmek istemiyoruz. Yanındaki dolu mekan biraz daha cazip geliyor bize. Çünkü beynimiz şöyle diyor. Herkes buradaysa bir bildiği vardır. İşte buna sosyal kanıt adı verilmiş. Mesela internette bir ürün alırken 5 yıldızlı olanı seçiyoruz. Hiç yorum olmayan ürüne güvenmiyoruz. Ya da bir videoyu çok izlenmişse mesela daha kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Ama işin gerçeği şu. Kalabalık olmak doğru olmak değil. Sadece daha çok kişi tarafından tercih edilmiş olmak demek. Yani bazen biz karar vermiyoruz. Kalabalık bizim yerimize karar veriyor desem çok daha doğru olacak.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Sizce daha fazla seçenek, daha fazla özgürlük olabilir mi? Aslında değil. Seçim paradoksunu anlatmak istiyorum size. Bugün Gülgüne Gülle de ilginç fenomenleri konuşuyoruz çünkü. Bir markette 6 çeşit yağ olduğunu düşünün. İnsanlar daha rahat seçim yapıyor, değil mi? Ama 24 tane olduğunda çoğu kişi hiçbirini almadan gidiyor. İşte buna seçim paradoksu dermiş. Mesela açıyorsunuz bir uygulamayı, ne izleyeceğinize bakmaya başlıyorsunuz ama hiçbir şey izleyemiyorsunuz. Yemek yerken izlemeyi seviyorsanız benim başıma çok geliyor. Seçemiyorum ve yemek bitiyor mesela. Ya da dolap dolu ama giyecek hiçbir şeyim yok diyorsunuz. Doğrudur. Neden biliyor musunuz peki? Çünkü seçenek arttıkça karar vermek zorlaşıyor ve pişmanlık ihtimali artıyor. Yani aslında özgürlük arttıkça mutluluk bazen azalıyor. Peki hiç kendinize şunu dediğiniz oldu mu? Biliyorum çok zararlı ama... Mesela sigara içen biri zararlı olduğunu bilir ama bırakmak yerine şunu der. Ay dedem de işte 90 yaşına kadar yaşadı. Mesela içen de ölecek, içmeyen de ölecek. İşte bu bilişsel çelişki. Beyin yaptığı ile düşündüğü çelişince rahatsız olmaya başlıyor. Ve bu rahatsızlığı azaltmak için gerçeği değil, kendini rahatlatan hikayeyi seçiyor. Diyetteyken tatlı yediğinizde, bugün moralim bozuktu demek gibi. Yani aslında bazen kendimizi kandırmıyoruz. Sadece kendimizi koruyoruz. Az sonra size IKEA etkisini de anlatayım. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Size IKEA etkisinden bahsedeceğim demiştim. İlginç fenomenleri konuşmaya devam ediyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Kendi yaptığınız bir şey neden daha değerli gelir hiç düşündünüz mü? Böyle saatlerce uğraşıp kurduğunuz bir dolap. Belki mükemmel değildir ama size çok özel gelir. İşte bunun adı IKEA etkisi. İnsan emek verdiği şeye daha çok bağlanıyor. Mesela kendi yaptığınız yemek daha lezzetli gibi geliyor. Ya da böyle yıllarca uğraştığınız bir ilişkiyi bırakmak zor geliyor. Çünkü sadece sonucu değil, harcadığınız emeği de bırakmak istemiyorsunuz. Yani bazen sevdiğimiz şey aslında uğraştığımız şey oluyor. Sahiplik etkisinden de bahsedeyim size. Bir şey sizin olunca biraz daha değeri artıyor. Mesela bir kupayı satın almadan önce 300 lira vermek istemiyorsunuz ama o kupa sizin olunca 500 liradan satmak istemiyorsunuz. İşte bunun adı sahiplik etkisi. Sahip olduğumuz şeylere objektif değerinden daha fazla anlam yüklüyoruz. Mesela dolabınızdaki bazı kıyafetleri atamazsınız ya hani. Çünkü belki bir gün giyerim dersiniz. Ya da eski eşyalar başkasına değersiz ama size çok kıymetli gelir. Çünkü artık sadece eşya değildir, sizin hikayenizin bir parçasıdır, birer anıdır. Gelecek yanılgısından da bahsedeyim size. Hiç kendinize şunu dediğiniz oldu mu? Bunu başarırsam hayatım işte tamamen değişecek. Yeni bir işe girince çok mutlu olacağım. Yeni bir ilişki başlarsa her şey mükemmel olacak. Ya da bir hedefe ulaştığınızda artık hep iyi hissedeceğinizi düşünüyorsunuz. Ama gerçekten genelde böyle olmuyor ne yazık ki. Çünkü beynimiz gelecekte yaşadığımız duyguları abartma eğiliminde. Mesela sınavı kazanırsınız, mutlu olursunuz. Birkaç hafta sonra normale dönersiniz. Ya da çok istediğiniz bir şeyi alırsınız ama heyecan düşündüğünüz kadar uzun sürmez. Hatta kötü şeyler için de geçerli bu. Buna dayanamam dediğiniz şeylere bile zamanla alışırsınız. Yani aslında hayatımızı değiştirecek sandığımız anlar sadece kısa süreli duygular yaratıyor. Kalıcı olansa yine biziz. Yakınlık etkisinden de bahsedeyim size. Hiç fark ettiniz mi? Böyle sürekli gördüğünüz insanlara biraz daha çabuk ısınıyorsunuz. Aynı ofiste çalıştığınız bir insan olabilir, aynı sınıfta oturduğunuz biri olabilir ya da her gün gördüğünüz bir yüzle diyebilirim. Zamanla daha tanıdık, daha güvenli gelmeye başlar. İşte buna yakınlık etkisi deniyor. Hatta politikacılar çok sık kullanır. Her yerde bir ismi görüyorsanız aşinalık etkisi yaratmak istediğinden emin olun. Birini sevmemizin nedeni yakınlık etkisi. O kişinin özelliklerinden çok ne kadar sık gördüğümüz olabiliyor. Mesela birçok ilişki aynı ortamı paylaşan insanlar arasında başlıyor. Çünkü beyin tanıdık olanı seviyor. Tanıdık olansa çok daha güvenli geliyor. Yani bazen aşk dediğimiz şey biraz da alışkanlık. Gönül isterdi ki daha uzun uzun konuşalım ama süremiz çok azaldı yine. İki güzel şarkı dinleteyim. Sonra veda için buradayım.

Bugün de geldik bir gül güne güllenin daha sonuna. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın. Sen gö-

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Bugün 2 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Toroslar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda televizyonun içine gizlenmiş vaziyette toplam 90 kilo ağırlığında sentetik narkotik içerikli hap ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de yakalanarak tutuklandı. Artan sıcaklıklarla birlikte olası orman yangınlarının önüne geçmek için Mersin Valiliği tarafından il genelinde ormanlık alanlarda ve orman çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve yangına neden olabilecek benzeri araç ve gereçlerin kullanmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırması sonuçlarına göre listeye 22 firmayla giren Mersin, ihracattaki istikrarını ve üretim gücünü ortaya koydu. Firmaların tamamı kendi sektörlerinde ilk 100 içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Ayrıca 7 Mersinli firma bir önceki yıla göre sıralamasını yükselterek dikkat çekici bir performans sergiledi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersinli firmaların 2025 yılında toplam 1 milyar 636 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, kentin tarım, gıda, sanayi, liman ve lojistik altyapısıyla Türkiye ihracatında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları bakanlıkta kabul ederek görüş ve önerilerini dinledi. Bakan, e-tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi. Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis sürücüyü tespit edip 21.629 TL para cezası kesti. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kıl keçi yetiştiriciliği yapılan iller arasında Mersin ilk sırada yer alıyor. Yörüklerde Toros Dağları'nın eteklerine bahar gelmesiyle Konya, Karaman, Antalya ve Mersin arasındaki yaylalara göç etti. Rosatom, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Temmuz ayındaki kritik test sonrasında ilk reaktörün sonbaharda devreye alınacağını açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sırbistan'da düzenlenen 12 ülke ve 59 spor kulübünün katıldığı 2026 Balkan Şampiyonası'nda Ayşe Orhan Spor Kulübü sporcusu ve kırmızı siyah kuşak sahibi 10 yaşındaki Ceyda Sezen Çetin 30 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında.

0: Mobilya'nın 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün,
1: her mesele. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
13: Radyo Ülke.
12: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz saatinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3.000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 21 42 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın ve e-ihracatçılarımızın Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü koruyacak, Gümrük Birliği'nin sağladığı kazanımları güçlendirecek ve sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak tüm girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Valiliği NATO tedbirleri kapsamında yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. RATEM tarafından geliştirilen yeni içerik ve otomasyon platformu RUTÜ'ye düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Yazılımın yerel, bölgesel ve ulusal yayın kuruluşlarının operasyonel verimliliğini arttırması, maliyetlerini düşürmesi ve modern internet altyapısıyla yayıncılara teknolojik destek sağlaması hedefleniyor. Toplantıda dijital dönüşüm projeleri ve ortak çalışmalar da ele alındı. Tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ürünlerin yalnızca eczaneler aracılığıyla vatandaşlara sunulması sağlanarak güvenli erişimi arttırıldı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.
2: Boy. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA

U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez ABD'li rakibini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat

0: 28 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da. Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
15: Radyo.

0: Bugün 2 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Toroslar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda televizyonun içine gizlenmiş vaziyette toplam 90 kilo ağırlığında sentetik narkotik içerikli hap ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de yakalanarak tutuklandı. Artan sıcaklıklarla birlikte olası orman yangınlarının önüne geçmek için Mersin Valiliği tarafından il genelinde ormanlık alanlarda ve orman çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve yangına neden olabilecek benzeri araç ve gereçlerin kullanmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırması sonuçlarına göre listeye 22 firmayla giren Mersin, ihracattaki istikrarını ve üretim gücünü ortaya koydu. Firmaların tamamı kendi sektörlerinde ilk 100 içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Ayrıca 7 Mersinli firma bir önceki yıla göre sıralamasını yükselterek dikkat çekici bir performans sergiledi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersinli firmaların 2025 yılında toplam 1 milyar 636 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, kentin tarım, gıda, sanayi, liman ve lojistik altyapısıyla Türkiye ihracatında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları bakanlıkta kabul ederek görüş ve önerilerini dinledi. Bakan, e-tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi. Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis sürücüyü tespit edip 21.629 TL para cezası kesti. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kıl keçi yetiştiriciliği yapılan iller arasında Mersin ilk sırada yer alıyor. Yörüklerde Toros Dağları'nın eteklerine bahar gelmesiyle Konya, Karaman, Antalya ve Mersin arasındaki yaylalara göç etti. Rosatom, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Temmuz ayındaki kritik test sonrasında ilk reaktörün sonbaharda devreye alınacağını açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sırbistan'da düzenlenen 12 ülke ve 59 spor kulübünün katıldığı 2026 Balkan Şampiyonası'nda Ayşe Orhan Spor Kulübü sporcusu ve kırmızı siyah kuşak sahibi 10 yaşındaki Ceyda Sezen Çetin 30 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
3: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur. Yebinasar B Kapısı'sa enfileriyle hizmete devam et. Trendyol Yemek Sepeti

0: 49.90. Bir alana bir bedava.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo Ülke.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kuyumcular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz saatlerinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 8740 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum. Olmadı.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle düzenlenen depremlerde sağlığın korunması deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin DSÖ Bakanlar Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, afetlere müdahale kapasitemizi yerli ve milli teknolojilerle de güçlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun sağlık alanındaki en önemli kazanımlarından biri olan Gökbey Ambulans Helikopterimizi tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik. En zorlu coğrafi şartlarda ve en sert iklim koşullarında görev yapabilen Gökbey ambulans helikopterlerimiz aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edebilen uçan bir acil servis olarak afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını duyurdu. Depozito yönetim sistemi verilerine göre 1 Temmuz'da Doğa Dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649.244'e ulaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliği ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir dedi.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: fiyatla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi.
2: Türkiye'yi almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında,

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz saatlerinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Bugün 2 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Toroslar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda televizyonun içine gizlenmiş vaziyette toplam 90 kilo ağırlığında sentetik narkotik içerikli hap ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de yakalanarak tutuklandı. Artan sıcaklıklarla birlikte olası orman yangınlarının önüne geçmek için Mersin Valiliği tarafından il genelinde ormanlık alanlarda ve orman çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve yangına neden olabilecek benzeri araç ve gereçlerin kullanmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırması sonuçlarına göre listeye 22 firmayla giren Mersin, ihracattaki istikrarını ve üretim gücünü ortaya koydu. Firmaların tamamı kendi sektörlerinde ilk 100 içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Ayrıca 7 Mersinli firma bir önceki yıla göre sıralamasını yükselterek dikkat çekici bir performans sergiledi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersinli firmaların 2025 yılında toplam 1 milyar 636 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, kentin tarım, gıda, sanayi, liman ve lojistik altyapısıyla Türkiye ihracatında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları bakanlıkta kabul ederek görüş ve önerilerini dinledi. Bakan, e-tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi. Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis sürücüyü tespit edip 21.629 TL para cezası kesti. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kıl keçi yetiştiriciliği yapılan iller arasında Mersin ilk sırada yer alıyor. Yörüklerde Toros Dağları'nın eteklerine bahar gelmesiyle Konya, Karaman, Antalya ve Mersin arasındaki yaylalara göç etti. Rosatom, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Temmuz ayındaki kritik test sonrasında ilk reaktörün sonbaharda devreye alınacağını açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sırbistan'da düzenlenen 12 ülke ve 59 spor kulübünün katıldığı 2026 Balkan Şampiyonası'nda Ayşe Orhan Spor Kulübü sporcusu ve kırmızı siyah kuşak sahibi 10 yaşındaki Ceyda Sezen Çetin 30 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok, hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum oturum.
16: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Yılmaz Sibel Tüz'ün Nefes Kesen Aşklar albümünden albümün çıkış ve bir o kadar da eğlenceli şarkısı Kaçın Kurası ile başladık. Bir Sezen Aksu şarkısı ve Sinan Erkoç'ta tempomuzu hiç düşürmüyoruz. 95 yılındayız.

şarkısı Hadi Yine İyisin, Bolga Tamöz'ün Tam 90'dan albümünden, yani yeni versiyonunu çaldım sizlere. Suat Sunay'la yeniden 90'lara giriş yapıyoruz. Ansızın Çektin Gittin şimdi bizimle.

90'ların sonlarında hayatımıza girmiş ve bence Türk popüler müziğindeki en iyi vokalistlerden bir tanesi Yonca Lodi. İnadım İnat keyifli şarkısı sonrasında Yeşim Salkım'la devam ediyoruz. 1994 yılında ise albüm Hiç Keyfim Yok.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. İpo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Yanımda Kal'dan bugün hareketli bir şarkı seçtim sizlere, Vermem Seni. Birçok kişi bu şarkıyı Oğuzhan Koç'tan dinlemiş olabilir ilk olarak. Biz de 90'larda çocuk olanlar ilk Harun Kolçak'tan dinlemiştik. Emel Müftüoğlu ile devam ediyoruz. Affet Arkadaş.

Aycan Sarıççı'nın Hasret şarkısı. Neden bilmem, birçok şarkısı var şarkıcının ama en sevdiğim yorumlarından bir tanesi. Ve bugün kapanış şarkımız Doğuş'tan, 97 yılından bir şarkı. Doğuş'un diğer şarkılarına baktığımızda bu şarkının gerçekten altyapısının çok farklı olduğunu görüyoruz. Hatta acaba bu bir Doğuş şarkısı mı diye tereddüte düştüğüm de oluyor her dinleyişimde. Uyan programın kapanış şarkısı.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. AK Parti öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurtdışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. AFAD saat 14.06'da Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum.
9: Tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.

0: yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat

cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bağcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz saatlerinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324-750-8740 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324-533-2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yer.

0: Bugün 2 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Toroslar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda televizyonun içine gizlenmiş vaziyette toplam 90 kilo ağırlığında sentetik narkotik içerikli hap ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de yakalanarak tutuklandı. Artan sıcaklıklarla birlikte olası orman yangınlarının önüne geçmek için Mersin Valiliği tarafından il genelinde ormanlık alanlarda ve orman çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve yangına neden olabilecek benzeri araç ve gereçlerin kullanmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırması sonuçlarına göre listeye 22 firmayla giren Mersin, ihracattaki istikrarını ve üretim gücünü ortaya koydu. Firmaların tamamı kendi sektörlerinde ilk 100 içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Ayrıca 7 Mersinli firma bir önceki yıla göre sıralamasını yükselterek dikkat çekici bir performans sergiledi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersinli firmaların 2025 yılında toplam 1 milyar 636 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, kentin tarım, gıda, sanayi, liman ve lojistik altyapısıyla Türkiye ihracatında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları bakanlıkta kabul ederek görüş ve önerilerini dinledi. Bakan, e-tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi. Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis sürücüyü tespit edip 21.629 TL para cezası kesti. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kıl keçi yetiştiriciliği yapılan iller arasında Mersin ilk sırada yer alıyor. Yörüklerde Toros Dağları'nın eteklerine bahar gelmesiyle Konya, Karaman, Antalya ve Mersin arasındaki yaylalara göç etti. Rosatom, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Temmuz ayındaki kritik test sonrasında ilk reaktörün sonbaharda devreye alınacağını açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sırbistan'da düzenlenen 12 ülke ve 59 spor kulübünün katıldığı 2026 Balkan Şampiyonası'nda Ayşe Orhan Spor Kulübü sporcusu ve kırmızı siyah kuşak sahibi 10 yaşındaki Ceyda Sezen Çetin 30 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok. Hava sıcaklıkları ise yüksek seyretmeye devam edecek. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Her
3: gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülke.
14: Son 2

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Gül Güne Gül'le bugün de başlıyor. Takvimler Temmuz'un ikisini göstermekte. Önümüzde kocaman bir iki saat var. Bu iki saatte size neler anlatacağım neler. Tabii en güzel şarkıları da dinleyeceksiniz bu arada. O zaman yükseltelim mi radyolarımızın sesini? Hoş geldiniz.

0: Seni.
1: Bir karar verdiğimizi sanıyoruz ama çoğu zaman beynimiz bizim yerimize karar veriyor. Seçimlerimiz, hislerimiz, hatta bazen alışkanlıklarımız bile sandığımız kadar özgür olmayabilir. Ama iyi haber şu ki fark ettiğimiz anda kontrol başlıyor. Bugün beynin oyunlarını size bir parça bozduracağım. İlginizi çekebilecek o kadar keyifli konularım var ki. Oldukça tehlikeli konuları konuşacağız. Beynimiz bazen bizi kandırabiliyor. Az önce de söylediğim gibi aldığımız kararlar, hoşlandığımız insanlar, hatta mutlu olup olmamamız bile. Öyle çok da bizim kontrolümüzde değil yani her şey. Hiç fark ettiniz mi? Çok istediğiniz bir şeyi elde ettiğinizde ne hissediyorsunuz? Bazı insanlar böyle daha ilk gördüğünüzde size iyi biri gibi geliyor mu? Ya da yarım kalan şeyler neden acaba aklımızdan çıkmıyor? Veya burç yorumları neden herkese uyuyor? Hani bugün okuduğunuzda, belki dinlediğinizde çok da siz gibi gelmiş miydi? Mesela çok seçenek, özgürlük mü, stres mi dersiniz? Bu uygulamalarda ne izleyeceğinize karar veremediğiniz anlar mutlaka oluyordur. Biliyorum çok zararlı ama diye başlayan cümleler, kendinize en çok söylediğiniz bahane ne? Emek verdiğiniz şey neden daha değerli geliyor mesela? En çok emek verdiğiniz şey ne mesela ve neden acaba hayatınızda? Hepsini konuşacağız, hiç merak etmeyin. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

size bugün çok farklı kavramlar anlatacağım. Hedonik adaptasyon. Dün birazcık böyle bahsetmeye çalışmıştım ama zamanımız öyle çok da yetmedi. Konumuz bağımlılıklardı biliyorsunuz. Biraz daha derinlemesini anlatmak istedim bugün. İnsanların iyi ya da kötü olaylara zamanla alışması anlamına geliyor. Ve duygusal olarak eski seviyeye dönmesi aslında. Mesela yeni bir telefon alıyorsunuz. İlk bir hafta hayatınız değişiyor. Bir ay sonra diyorsunuz telefon işte. 6 ay geçiyor. Yeni model çıkınca mutsuzluk. O çok sevdiğimiz bir marka var ya hani her Eylül'de bekliyoruz onun gibi düşünebilirsiniz. Piyango kazananlar bile birkaç ay sonra eski mutluluk seviyelerine geri dönüyorlar yapılan araştırmalarca. İşte sürekli daha fazla istememizin sebebi bu. Kaybetme korkusunu da anlatayım size. Kaybetmenin verdiği acı kazanmanın verdiği hazdan biraz daha güçlü. Mesela 100 TL kazanmak güzeldir ya. 100 TL kaybetmek sinir krizidir. Gerçek hayatta işte bu yüzden insanlar kötü ilişkilerinden bile çıkmakta zorlanıyorlar. Çünkü kaybetme hissi mantığın önüne geçiyor. Onaylanma yanlılığını da anlatmak istiyorum size şarkıların hemen sonrasında.

Gül Günegül'le de bugün enteresan, ilginç kavramlar konuşuyoruz. Onaylama yanlılığı demiştim, hatırlayacak olursanız. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsanların sadece kendi inançlarını destekleyen bilgileri fark etmesi. Mesela birinden hoşlanıyorsunuz, yaptığı her şeyi olumlu olarak yorumluyorsunuz. Sevmediğiniz biri var, aynı şeyi yapsa sinir bozucu bulursunuz. Modern versiyonu şöyle, sosyal medya algoritmaları bunu körüklüyor. Zeigarnik etkisini hiç duymuş muydunuz? Tamamlanmamış işler zihinde daha çok yer kaplıyor. Yarım kalan bir diziyi düşünün, aklınızdan çıkmıyor. O yüzden böyle dizileri en hani pik noktada bırakıyorlar ki insanlar bağlansın o dizilere. Bitirdiğiniz işler hemen unutuluyor. O yüzden işte yarım kalan aşklar zihinden o kadar da kolay çıkmıyor. Spotlight etkisi. Şimdi kısa kısa geçiyorum, bakmayın, ama daha da derinleştireceğim bunları, daha da konuşacağız. Böyle başlık başlık geçerek başlamak istedim. Herkesin sizi izlediğini ve hatalarınızı fark ettiklerini sanmanız. Aslında kimse o kadar da umursamıyor. Mesela saçınız kötü oldu diyelim, herkes fark etti. Gerçekte kimse fark etmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkes fark etti. Ama gerçekte kimse fark etmiyor bile.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: kullanıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz saatlerinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 8740 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3.000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gül Güne Gülle.

0: sevmem, sen de onlardan bil.
1: Çapa etkisi diye bir kavram duymuş muydunuz? Enteresan kavramları anlatıyorum bugün size Gülgüne Gül'le de. İlk gördüğünüz bilgi sonraki kararlarınızı etkiliyor. Mesela 1000 liralık bir kazak düşünün. %50 indirimle 500 TL'ye düştü. İşte o an size ucuz geliyor. Ama gerçek belki değeri zaten 500 liraydı. İsteme sahip olma paradoksunu da anlatayım size. Bu resmi adı olmayan ama hedonik adaptasyona bağlantılı bir fenomen. Bir şey isterken daha mutlu oluyorsunuz, sahip olunca heyecan düşüyor. Mesela tatil planlamak ve tatilin kendisi. Sipariş beklemek örneğin. Ürün geldiğinde hissettiğiniz. Bir kere giydiniz belki de fırlattınız kutuyu kenara. Bu hepimiz oluyor değil mi? Yani aslında mutluluk kalıcı değil. Kaybetmek kazanmaktan daha ağır. Herkes sizi izlemiyor. Yarım kalan şeyler aklı bırakmıyor. Az bilen çok özgüvenli oluyor. Ve ilk gördüğünüz bilgi bazen sizi kandırabiliyor. Biraz da size insanların farkında olmadan manipüle edildiği psikolojik taktikleri anlatmak istiyorum. İşte reklamlar, ilişkiler, sosyal medya şeklinde daha karanlık ve hani wow diyebileceğiniz etkili şeylerden. Hazır mısınız? Şarkıların hemen sonra.

Bir insan yakışıklıysa onu otomatik olarak zeki ve iyi biri de diyorsunuz. Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Hadi bakalım, size ilginç fenomenleri anlatıyordum. Halo etkisiyle başlayalım mı? Bir insan yakışıklıysa ona otomatik olarak zeki ve iyi biri de diyoruz. İşte buna halo etkisi deniyor. Yani beynin tek bir özelliği alıp tüm karakteri uydurması. Şimdi bakın, karşısından Tarkan size kötü biri gibi geliyor mu, ya da ne bileyim Kıvanç Tatlıtuğ? Hiç o kadar güzel insanlar kötülük yapabilir mi? Ama bilseniz kimler neler neler yapıyor. Şaka bir yana, Barnum etkisini de biraz anlatayım. Burç yorumları neden herkese uyuyor biliyor musunuz? Çünkü genel cümleleri kendinize özel zannediyorsunuz. İşte buna Barnum etkisi deniyor. Yani herkese uygun, size özel gibi hissi. Sosyal kanıttan da biraz bahsedeyim. Bir mekan kalabalıksa otomatikman o mekanı iyi zannediyoruz. Çünkü herkes biliyorsa doğrudur diyoruz. İşte bu da sosyal kanıt. Kalabalık kalite gibi algılanıyor. Seçim paradoksu demiştim. Ne kadar çok seçenek varsa o kadar mutlu oluruz zannediyoruz. Ama tam tersi. Çok seçenek karar verememek ve pişmanlık demek. İşte bunun adı seçim paradoksu. Bilişsel çelişki var mesela. Hiç duymuş muydunuz? Bir şeyin yanlış olduğunu bilip yapmaya devam ediyorsanız beyniniz kendini rahatlatmak için yalanlar üretiyor. İşte buna bilişsel çelişki demiş uzmanlar. Dahası da var. Bir sürü psikolojisi var, iki etkisi var, sahiplik etkisi var, gelecek yanılgısı var. Tabii ki konuşmaya devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Gülgün Ergül'le de bugün size ilginç fenomenlerden bahsediyorum. Sürü psikolojisini anlatacağım demiştim az önce. Kalabalık koşuyorsa sebebini bilmesek de biz de koşuyoruz. Çünkü beyin yanlış olsa herkes yapmazdı diyor bize. İşte bunun adı sürü psikolojisi. IKEA etkisi var mesela. Bunu biraz daha detaylı anlatacağım size ama şimdilik yüzeysel geçmek istiyorum. Kendi kurduğunuz masa size biraz daha değerli geliyor. Çünkü emek veriyorsunuz. Uğraştığınız şey gözünüzde büyüyor. Sahiplik etkisi mesela. Bir şey sizin olunca değeri gözünüzde artı veriyor. Satarken yüksek fiyat istiyorsunuz. Ama alırken o kadar vermezsiniz. İşte bunun adı sahiplik etkisi. Gelecek yanılgısı var. Şunu elde edersem çok mutlu olacağım diyorsunuz mesela. Ama olduğunda o kadar da etkilemiyor. Çünkü beyin gelecekteki duyguları abartıyor. Yakınlık etkisi diye bir şey var. Aynı ortamda sık gördüğünüz insanlara daha çok ısınıyorsunuz. Çünkü beyin tanıdık olanı seviyor. Buna yakınlık etkisi deniyor. İnsan sandığımızdan çok daha az mantıklı. Ama çok daha tahmin edilebilir bir canlı. Hiç fark ettiniz mi? Hepimizin yaptığı ama fark etmediği bir sürü şey var. Alışveriş, ilişki, sosyal medya. İşte bunların hepsinin geçerli bir araçlaması da var. Devam edeceğiz konuşmaya tabii ki Gülgün Ergül'le de.

Gülgüne Gül'le de bugün size ilginç fenomenlerden bahsediyordum. Halo etkisini anlatmıştım, böyle kısaca geçmiştim. Biraz daha detaylı da anlatacağım diye eklemiştim hatırlayacak olursanız. Hiç fark ettiniz mi? Böyle yakışıklı ya da güzel birini gördüğümüzde o insanın kötü biri olacağını düşünmüyoruz. Mesela iş görüşmesinde dış görünüşü düzgün biri farkında olmadan insanlara biraz daha güvenilir geliyor. İşte buna psikolojide halo etkisi demişler. Beyin tek bir olumlu özelliği alıyor ve tüm karaktere yayıyor. Ama işin ilginç kısmı şu, bu tamamen yanıltıcı olabilir. Takım elbise giyen biri belki de dünyanın en karaktersiz insanı olabilir. Ya da böyle çok güzel görünen bir hanımefendi belki de o kadar da güzel değildir içte. Çünkü biri sadece iyi görünüyor diye iyi biri olmak zorunda değil. Yani aslında çoğu zaman insanları tanımıyoruz. Sadece beynimizin onlara yazdığı hikayeyi tanıyoruz. Hedonik adaptasyon demiştim mesela. Hayatımızda çok istediğimiz bir şeyi elde ettiğimizde o mutluluk çok uzun sürmüyor. Yeni bir telefon alıyoruz. İşte ilk günler elimizden düşmüyor. Ay çok seviyoruz. Düşürdüğümüzde böyle içimiz eriyor, yanıyor. Sürekli kurcalıyoruz, bakıyoruz, seviyoruz. Ama birkaç hafta sonra o telefon artık sadece bir telefon oluyor. Aynı şey işte ayakkabı için de geçerli, kazak için de geçerli, mont için de geçerli. Ne bileyim evimizdeki bir koltuk için de geçerli. Her şeyi bunun yerine koyabilirsiniz. İşte buna psikolojide hedonik adaptasyon adı veriliyor. Yani insanın iyi ya da kötü fark etmeksizin yaşadığı her şeye alışması. Hatta yapılan araştırmalarda az önce de söylemiştim size. Büyük ikramiye kazanan insanların bile birkaç ay sonra eski mutluluk seviyelerine geri döndüğü görülmüş. Yani aslında mesele sahip olduklarımız değil de beynimizin onlara ne kadar sürede alıştığı. İşte o yüzden belki de mutluluğun sırrı daha fazlasını kovalamak değil, elimizdekine alışmadan fark edebilmek.

0: Gül güne gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar içinse %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karekod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı. 3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için eğitim kurumları yönetici değiştirme programı başvuruları alınacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından NATO'ya ilişkin açıklamada bulundu. Trump, ABD NATO'ya diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor dedi.
2: Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da

0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün size ilginç fenomenlerden bahsediyorum. Kaybetme korkusunda konuşalım. Şöyle düşünün, size işte 1.000 lira versem çok sevinirsiniz. Ama cebinizden 1.000 lira çıksa aynı şekilde mi hissedersiniz? Tabii ki hayır. Çünkü kaybetmenin verdiği acı kazanmanın verdiği mutluluktan çok daha güçlü. Buna kaybetme korkusu adı verilmiş. İşte bu yüzden insanlar bazen hani kötü bir ilişki yaşasa bile o yerde kalıyorlar. Çünkü gitmek kaybetmek gibi geliyor. Ya da gereksiz şeyleri satmak istemiyoruz. Çünkü bizim olmuş onlar. Gereksizse gereksiz, bizim gereksizimiz gibi düşünüyoruz. Yani aslında biz mantıklı kararlar verdiğimizi zannediyoruz ama çoğu zaman kaybetmekten kaçıyoruz. Bunun psikolojik bir etkisi var. Zeigarnik etkisi demiştim mesela. Yarım kalan şeyler aklımızdan çıkmıyor. İşte bu yarım kalan bir aşk olabilir, yarım kalan bir film olabilir, yarım kalan bir yemek bile olabilir. Mesela bir dizinin ortasında bıraktığınız diziyi sürekli aklınıza gelir. Ama bitirdiğiniz bir diziyi çok daha çabuk unutursunuz. İşte bunun adı Zeigarnik etkisi. Beyin tamamlanmamış şeyleri tamamlanmış olanlardan daha fazla hatırlıyor. Bu yüzden diziler hep en heyecanlı yerde biter söylemiştim. Çünkü beyniniz bunu tamamla diye sizi rahatsız etsin. Bir hafta karnınızın ağrımız kıvranmanız bu yüzden. Yani aslında bizi bağımlı yapan şey hikaye değil, yarım kalmış olması. Spotlight etkisi demiştim. Hiç dışarı çıktığınızda böyle herkesin size baktığını hissettiniz mi? Mutlaka hissetmişsinizdir. İşte kıyafetinizi beğenmezsiniz. Ay kesin kimse beğenmedi dersiniz. Ya da küçük bir hata yaparsınız. Ay rezil oldum hissi gelir. Ama gerçek şu, kimse o kadar da dikkat etmiyor. Buna spotlight etkisi denir. Yani kendimizi olduğumuzdan çok daha fazla göz önünde sanıyoruz. Çünkü herkes aslında kendi hayatıyla meşgul. Yani rahat olun, sizin düşündüğünüz kadar kimse sizi düşünmüyor. Gözlerim.

Hülgüne Gül'le de bugün size ilginç fenomenlerden bahsediyorum. Barnum etkisini de anlatmak isterim. Hiç böyle burç yorumlarını okurken ya da dinlerken, artık sosyal medyadan dinliyoruz, aa bu tam ben dediğiniz oldu mu? Mutlaka olmuştur. Bazen yalnız kalmak istersiniz ama aslında sevilmek istersiniz. Güçlü görünürsünüz ama içinizde hassas bir taraf vardır. Dürüst olun. Bu cümle kime uyuyor? İşte buna Barnum etkisi deniyor. Yani genel herkese uyabilecek cümleleri kendimize özel zannetmek. 1940'larda bir deney yapılmış bununla ilgili. Bir grup insana aynı kişilik analizi verilmiş ve herkes bu analizi çok doğru bulmuş. Ama küçücük bir detay var. Herkese aynı metin verilmiş. Yani aslında bizi etkileyen şey doğruluk değil. Kendimizi içinde bulma isteğimiz. Sosyal kanıt demiştim. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum size. Hiç fark ettiniz mi? Böyle boş bir restorana çok da girmek istemiyoruz. Yanındaki dolu mekan biraz daha cazip geliyor bize. Çünkü beynimiz şöyle diyor. Herkes buradaysa bir bildiği vardır. İşte buna sosyal kanıt adı verilmiş. Mesela internette bir ürün alırken 5 yıldızlı olanı seçiyoruz. Hiç yorum olmayan ürüne güvenmiyoruz. Ya da bir videoyu çok izlenmişse mesela daha kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Ama işin gerçeği şu. Kalabalık olmak doğru olmak değil. Sadece daha çok kişi tarafından tercih edilmiş olmak demek. Yani bazen biz karar vermiyoruz. Kalabalık bizim yerimize karar veriyor desem çok daha doğru olacak. In the back.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Sizce daha fazla seçenek, daha fazla özgürlük olabilir mi? Aslında değil. Seçim paradoksunu anlatmak istiyorum size. Bugün Gülgüne Gülle de ilginç fenomenleri konuşuyoruz çünkü. Bir markette 6 çeşit yağ olduğunu düşünün. İnsanlar daha rahat seçim yapıyor, değil mi? Ama 24 tane olduğunda çoğu kişi hiçbirini almadan gidiyor. İşte buna seçim paradoksu dermiş. Mesela açıyorsunuz bir uygulamayı, ne izleyeceğinize bakmaya başlıyorsunuz ama hiçbir şey izleyemiyorsunuz. Yemek yerken izlemeyi seviyorsanız benim başıma çok geliyor. Seçemiyorum ve yemek bitiyor mesela. Ya da dolap dolu ama giyecek hiçbir şeyim yok diyorsunuz. Doğrudur. Neden biliyor musunuz peki? Çünkü seçenek arttıkça karar vermek zorlaşıyor ve pişmanlık ihtimali artıyor. Yani aslında özgürlük arttıkça mutluluk bazen azalıyor. Peki hiç kendinize şunu dediğiniz oldu mu? Biliyorum çok zararlı ama... Mesela sigara içen biri zararlı olduğunu bilir ama bırakmak yerine şunu der. Ay dedem de işte 90 yaşına kadar yaşadı. Mesela içen de ölecek, içmeyen de ölecek. İşte bu bilişsel çelişki. Beyin yaptığı ile düşündüğü çelişince rahatsız olmaya başlıyor. Ve bu rahatsızlığı azaltmak için gerçeği değil, kendini rahatlatan hikayeyi seçiyor. Diyetteyken tatlı yediğinizde, bugün moralim bozuktu demek gibi. Yani aslında bazen kendimizi kandırmıyoruz. Sadece kendimizi koruyoruz. Az sonra size IKEA etkisini de anlatayım. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

size IKEA etkisinden bahsedeceğim demiştim. İlginç fenomenleri konuşmaya devam ediyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Kendi yaptığınız bir şey neden daha değerli gelir hiç düşündünüz mü? Böyle saatlerce uğraşıp kurduğunuz bir dolap. Belki mükemmel değildir ama size çok özel gelir. İşte bunun adı IKEA etkisi. İnsan emek verdiği şeye daha çok bağlanıyor. Mesela kendi yaptığınız yemek daha lezzetli gibi geliyor. Ya da böyle yıllarca uğraştığınız bir ilişkiyi bırakmak zor geliyor. Çünkü sadece sonucu değil, harcadığınız emeği de bırakmak istemiyorsunuz. Yani bazen sevdiğimiz şey aslında uğraştığımız şey oluyor. Sahiplik etkisinden de bahsedeyim size. Bir şey sizin olunca biraz daha değeri artıyor. Mesela bir kupayı satın almadan önce 300 lira vermek istemiyorsunuz ama o kupa sizin olunca 500 liradan satmak istemiyorsunuz. İşte bunun adı sahiplik etkisi. Sahip olduğumuz şeylere objektif değerinden daha fazla anlam yüklüyoruz. Mesela dolabınızdaki bazı kıyafetleri atamazsınız ya hani. Çünkü belki bir gün giyerim dersiniz. Ya da eski eşyalar başkasına değersiz ama size çok kıymetli gelir. Çünkü artık sadece eşya değildir. Sizin hikayenizin bir parçasıdır. Birer anıdır. Gelecek yanılgısından da bahsedeyim size. Hiç kendinize şunu dediğiniz oldu mu? Bunu başarırsam hayatım işte tamamen değişecek. İşte yeni bir işe girince çok mutlu olacağım. Yeni bir ilişki başlarsa her şey mükemmel olacak. Ya da bir hedefe ulaştığınızda artık hep iyi hissedeceğinizi düşünüyorsunuz. Ama gerçekten genelde böyle olmuyor ne yazık ki. Çünkü beynimiz gelecekte yaşadığımız duyguları abartma eğiliminde. Mesela sınavı kazanırsınız, mutlu olursunuz. Birkaç hafta sonra normale dönersiniz. Ya da çok istediğiniz bir şeyi alırsınız ama heyecan düşündüğünüz kadar uzun sürmez. Hatta kötü şeyler için de geçerli bu. Buna dayanamam dediğiniz şeylere bile zamanla alışırsınız. Yani aslında hayatımızı değiştirecek sandığımız anlar sadece kısa süreli duygular yaratıyor. Kalıcı olansa yine biziz. Yakınlık etkisinden de bahsedeyim size. Hiç fark ettiniz mi? Böyle sürekli gördüğünüz insanlara biraz daha çabuk ısınıyorsunuz. Aynı ofiste çalıştığınız bir insan olabilir, aynı sınıfta oturduğunuz biri olabilir ya da her gün gördüğünüz bir yüzle diyebilirim. Zamanla daha tanıdık, daha güvenli gelmeye başlar. İşte buna yakınlık etkisi deniyor. Hatta politikacılar çok sık kullanır. Her yerde bir ismi görüyorsanız aşinalık etkisi yaratmak istediğinden emin olun. Birini sevmemizin nedeni yakınlık etkisi. O kişinin özelliklerinden çok ne kadar sık gördüğümüz olabiliyor. Mesela birçok ilişki aynı ortamı paylaşan insanlar arasında başlıyor. Çünkü beyin tanıdık olanı seviyor. Tanıdık olansa çok daha güvenli geliyor. Yani bazen aşk dediğimiz şey biraz da alışkanlık. Gönül isterdi ki daha uzun uzun konuşalım ama süremiz çok azaldı yine. İki güzel şarkı dinleteyim. Sonra veda için buradayım.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Bugün de geldik bir Gül Güne Gülle'nin daha sonuna. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın. Sen gö-

0: Gülgün'ü gülle, Gülgün'ü gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: En iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Ülkü.
1: Ben çaresizliğini içine atmış, paylaşılması gereken duygularını parçalamış, yalancı dostları bir gülüşten yakalamış ve ayrıntıları bir kenara bırakmış, yalanlardan bıkmışım yani. Önümde bir deli rüzgar, yağmuru yüzüme atar. Gözümde yaş damla damla, yağmurla karışık akar. Ben bu denizlerin üzerinde koşmak istiyorum. Kuşların dilinden anlamak, uçmak istiyorum. Ben bir deli rüzgarım olduğum yerde, hayallerin gerçek olsa, esen bir yer.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
9: Radyo Ülkü.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: sürenler, kaderine boyun eğip gittiler bak birer birer. Nice imparatorluklar, krallıklar bitmedi mi? Ölümün dublörü yok, herkes kendi oynayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmayacak.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim, ne sitem ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öylese, seversen eğer.

Sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

0: neden böyleyiz?
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükutu izdivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime.

uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.